luna mohamese to bon nono mako uswelo nyeto na subsina nyeto na nza yole ewele sun eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso te jare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabze ne ke fin kadeyo radare deke esom na buyu duru masalo jolo.